Radyo Ekin. Radyo Ekin. Ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Deli mi ya?
1: Polisler sizin de adım. Arıyorlar beni adım adım. Sarlabaşı mahallesinde düştüm daradaladayım hani. Düştüm daradaladayım hani. Düştüm dara zordayım hani.

0: Reklam.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541

0: 83 83 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmaris'i Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eğrisi Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.

0: bıraktılar beni tek. İbo gibi yaptım değil mi?
1: Efendim herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Tarihler 14.09.2026 günlerden pazartesi. Kulağı bizde olan herkese kocaman bir günaydın diyelim. Haftaya nasıl başlarsınız öyle gidermiş. İnşallah güzel, keyifli başlayacağız.
0: Bu arada Çaycı bugündü değil mi? Bugün okullar açılıyor değil mi? İlk öğretim. Evet.
1: 2026-2027.
0: Bugün değil mi oğlum? İlk öğretim bugün başlıyor.
1: Çocuklarımıza hayırlı olsun diyelim.
0: Çalışın. Çok çalışın. Çalışın. Vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olun.
1: Allah zihin açıklığı versin.
0: Evet, dayanın çocuklar, yani bugün daha birinci gün değil mi? Ya, tatile ne kadar kaldı şurada, az kaldı.
1: Sıkın dişinizi biraz. Bu arada
0: her sene yapıyoruz. Tabii bu sene de yapmaya başladık. Onu da hemen hatırlatalım. Böyle durumu gerçekten kötü olan, gecekonduda yaşayan, babası olmayan kız ve erkek çocuklarına okul çantası, beslenme çantası, kalemlik ve ayakkabı götürüyoruz. 15 kız, 15 erkek çocuğuna dağıtım yapmaya başladık. Tabii kim vardı bakalım. Evet, 30 taneydi. Malatya pazarı. Selam olsun dinliyorlarsa. 5 tane çocuğun masraflarını karşıladılar. Kaldı 25. İnşallah o 25'i de bugün tamamlayıp teslim edeceğiz.
1: Sen
0: de gel bugün Çaycı. Gel gel gel. Bak ne hayatlar var gör. Ya ben bin poşetiyle, yani market poşetiyle okula giden çocuklar gördüm yani. Değil mi? Ya.
1: Tabii ayakkabı, çanta, beslenme ve kalemlik. Hepsini teslim ediyorum. Malatya pazarına da teşekkür ediyorum. 5 tanesi onlardan. Kaldı 25. Şimdi program başladı. 10'a kadar buradayız.
0: Oo, Hakan abi günaydın. Hakan Demir. İki tane de sana mı yazalım? Peki. Eyvallah. Kaldı 23.
1: Efendim WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bu konuyla alakalı bilgi de alabilirsiniz. 0541 484 60 60 0541 484 60 60 WhatsApp numaramız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir günaydına talibiz yani. Hadi bakalım. Program başladı.

0: Bugün burada kabine seçimleri için toplandık. Biliyorsunuz oylarımız her geçen gün fişek gibi fırlıyor. Böyle giderse tek başına iktidar olmamız hiç de uzak bir ihtimal değil.
1: Ne görev verilirse ülkemiz için canla başla çalışırız başkanım.
2: Bu çocuğu çok dürüst birine benziyor. İlk fırsatta partiden ihraç edelim. Başımıza hiç açmaz.
3: Doğru.
4: İyi konuşuyor ama boş konuşuyor. Liderlik baskı da yok zaten. Anladın mı?
5: Deli mi? Deli mi?

0: Şimdi
1: mesajlara bakalım. Sevgili Nebiye günaydın. Nebiye günaydın. Günaydın. Ya, soyadı günaydın canım. Ne demiş bakalım? Günaydın Murat Bey. Duyarlılığınız için Allah razı olsun. Cümlemizden. Ben bir şey yapayım. Ben aracıyım yani. Bunu yapan sizlersiniz aslında. Çok teşekkür ediyorum. Serdar Alakan. Günaydın başkanım diyor. Günaydın canım benim. Günaydın. Bizim burada da bir aile var. Onların çocuğuna da çanta, ayakkabı ayarlayabilir miyim? Bakalım dur daha bu şu 30'u bir tamamlayalım ondan sonra. Kaç tane olacak? Malatya pazarının 5'i var. 2 daha var. Daha 7 tane olmuş daha dur. Daha 23 tane eksiğimiz var daha dur. Tamam onu da not alalım. Al şuraya not al. Bakalım gerçekten doğruysa. Tabii. Günaydın mutlu haftalar diliyorum Murat kardeşim. Allah demiş razı olsun. Böyle güzel faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Emeğine yüreğine sağlık. İzmir'den sevgiler selamlar demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sinan Öz. Günaydın başkanım diyor. Günaydın canım benim. Sana da günaydın. 0541 484 60 60 0541 484 60 60 Murat Bey günaydın. Tezar yazmış ama tezar mı? Ben tezar öğretmen. Okula giderken denk geldi sizi dinliyorum. Bizim okulda da durumu olmayanlar var. Çanta ve ayakkabı. Tamam hocam bakalım. Bakalım bu programdan sonra bakalım.

Ver abi şöyle bize bir gaz versin. Nasıl dışarıda trafik nasıl? Şu an trafik var mı? Ben gelirken olmuyor. Ben çok erken geliyorum. Başladı değil mi? Bir de okullar açılıyor bugün. Ya. 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Allah zihin açıklığı versin. Dediğim gibi dayanın çocuklar. Ne kaldı tatile? Daha baş.

Hasan'cığım günaydın, sana da günaydın. Sen yaşıyor musun oğlum ya? Vay be. O günleri de gördük ya.

Bu arada ya şeyi söyleyeyim. Hafta sonu bir Antalya'ya gidip geldim. Günübirlik. Bunu biraz daha anlatmam gerekiyor. Ya adamın birine bir şaka yaptım. Adam şakayı ciddiye aldı. Bilmiyorum ya. Olay çıkıyordu neredeyse. Şaka yaptım halbuki. Çaycı, sana anlattığım mevzu vardı ya.

Şurada mıydı o? Dur önce bunu verelim ondan sonra. Ya bayılıyorum buna. İki gündür takıntı eserlerimden bir tanesi. Bu güzel eserim. Sevgili ağam. Dinliyor musun dinlemiyor musun bilmiyorum ama. Sana armağan ediyorum. Tüm Asımoğulları kuyumculuk çalışanlarına. Bak şu ver abi önce onu.

0: hey. Ver bakayım, ver.
1: Selamlar. Hayırlı sabahlar başkanım. Günaydın. Ben Özcan. Yerimi aldım.
0: Ay.
1: Her zaman olduğu gibi seni çok severek dinliyorum. Yeni hafta herkese sağlık, başarı, mutluluk getirmesini diliyorum. Seni seviyoruz başkanım.
0: Ulan Özcan, güne de ne kadar güzel başlamıştım ya. Yani, o zaman çok keyifli başlamıştım ya. Yani yine içine değil.

0: 라디오 대신
1: 비기무라지
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları kuyumculuktan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları kuyumculuk.
3: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin, ilk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300

0: metrekare parsellerimiz 1 milyon 700 bin lira. Yanlış duymadınız. 1 milyon 700 bin lira.
1: İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1,5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eğrisi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik, suyu gelmiş. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Şogun, Teybiko çalıştırdın ko?
1: Evet Tiko.
0: Hani ko düdüko? Niye ko çalmıyor ko?
1: Bilmem ko.
2: Ne diyor şimdi?
0: Senin için çok kuvvetli adam diyor.
2: Vurdum mu boğayı deviririm.
3: Halaycılar hazır mı? Ver elde çocuğa coşkuyu.

0: Günaydın Deli Murat, günaydın. Günaydınlar başkanım, günaydınlar başkanım. Selamun aleyküm.
1: Ulan aydın olan günümü bile kararttın. Vallahi billahi ya.

0: Hoş gelmesin ha. Bütün marabaların yolunu beklerdik.
1: Bu nedir lan? Neye yarar ki?
0: Aptasana haşa huzurdan ha. Parayı basan herkese serbest. Yalnız ağamıza belek. Türkiye'nin

Oğlum sen manyak mısın? Bu resmi nereden aldın? Nereden aldın bu resmi? Ay ne iğrenç bir şey oldu ya. O ne gırtlaklı bir şey var galiba değil mi orada? Nereden aldın o resmiden? Oğlum böyle... Bu resimlere nasıl bakıyorsun sen ya?

bütün paketlerin üzerinde böyle bir resimler oluyor ya, kötü resimler yani. Yani tütün içmemek için işte içerseniz böyle olursunuz gibi. Evet. O resimlerden bir tanesini alıp getirmiş. Önüme koydu. İğrenç. O, boğazında ne var onun öyle ya? Ah. O resimleri yani o tütünü içmeyin diye koyuyorlar. Bak içersen böyle olur. İşte gırtlağın böyle olur. İşte ayağın öyle olur. Etkili mi sence? Etkili oluyor. Aslında yanlış yapıyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O tütün paketlerin üzerine benim kuzenim var, Hasan. Onun resmini koysalar, altına da yazsalar, eğer bunu içersen, ha çocuğum buna benzer diye yazı ekleseler,

0: ciddi diyorum. Benim kuzenimin fotoğrafını koysalar abi. Millet ondan soğur yani. İç... Ya Allah korusun da ben bunu içersem çocuğum buna benziyor. Ay. Evlat olsa sevilmez oğlum.
1: Efendim Asımoğulları olarak koy. Asımoğulları koyucuların katkılarıyla devam ediyoruz.
0: Ağam da şimdi gelir, paşam da şimdi gelir. Ah, ağam da terk etti beni. Sen görmedin değil mi benim kuzenimi? Görmedin. İyi, şanslısın yani. Böyle diyor. Burada tabii Antalya konusunu anlatacak. He Antalya, he. Dur, bak unuttum onu ya. Ya şimdi adamın bir tanesi uçağa herhalde yeni biniyor. Neyse havalimanındayız. Biliyorsunuz havalimanına yani uçağa gitmek için bir otobüse bindiriyorlar sizi. Şimdi kapılar açıldı geçtik. Otobüse biniyoruz. Adam böyle yaptı bana. Ya dedi ben uçak bileti almıştım. Dedim abi sen yanlış yere geldin dedim. Bu otobüs dedim. Otobüsle gidiyoruz biz. Adam bir panik dedi. Bir panik dedi. İnandı ya. Ya dedi nasıl otobüse gidiyoruz? Dedim abi dedi haberi yok mu senin? Dedim yok dedi. Ya uçak arıza yapmış dedim. Bizi otobüsle götürecekler dedim. Yani ayakta gideceğiz yani. Adam inandı biliyor musun? Olur mu öyle şey dedi ya. Ben uçak parası vermişim. Niye otobüsle ayakta gidiyoruz? Baktım adam gerilmeye başladı. Olay çıkaracak. Dedim abi dur dedim şaka yaptım ya dedim. Nasıl yani? Ya dedim bu otobüsler dedim bizi uçağa kadar götürüyor. Yani buradan bineceğiz dedim. İleride uçağa binmek için yani yürüyerek gidemeyeceğimize göre otobüse götürüyorlar dedim uçağa kadar. He falan yaptı. Neyse bindik otobüse. Dedim abi senin akbilin var mı?
1: Dedi niye yok dedim akbil yok bende.
0: Otobüse dedim akbil basman gerekiyor. Dedi vallahi yok ben dedi ne olacak? Dedim o zaman seni otobüsten atarlar dedim yani bedavaya binelim mi otobüse? Dedim uçak bileti almışsın otobüse akbil basman gerekiyor dedi. Neyse ben senin yere basarım dedim.
1: Bana dedi ki kaç para vermem gerekiyor dedim tamam benden olsun. Sonra dönmüş bana diyor ki
0: ya diyor herkes biliyor kimse basmıyor abi. Değil mi, değil mi?
1: Bana bir şey söyleyeyim mi? Ya öldüm gülmekten ya yemin ediyorum ya.
0: Aa, şaka yaptım ne yapayım ya. Yoksa vakit geçer mi yani? Şaka yaptık adama ne olmuş? Ama adamın yüzünü görecektiniz abi. Ya, otobüse niye biniyoruz diyor ya. Dedim abi dedim uçak arıza yapmış otobüsle gideceğiz dedim. Olur mu öyle şey dedi ben dedim uçak parası vermişim.
1: Sana bir şey biraz daha üstleneseydim olay çıkaracak.
0: Ne yapalım? Yoksa vakit geçer mi abi? Geçmez. Gönder bakayım ne doğum günü mü var? Ver bakayım ver. Kim?
2: Günaydın Deli Murat.
0: Günaydın.
2: Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize kolaylıklar diliyorum. İyi dersler diliyorum. Başkanım bir de benim doğum günüm bugün. Bir doğum günü şarkısı çalarsan beni mutlu edersin. İyi yayınlar. Eyvah. Kolay gelsin. Ok Meydanı'ndan Kayserli Eyvah. Ramazan.
0: Doğum günüm bugün öyle mi? Ay. Var mı cenaze marşı? Cenaze marşı var mı bize? Yok mu? Neyse ne yapalım? Evet programın başında söylemiştim de 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı bugün. Öğrencilerimize tekrardan başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Sıkın dişinizi tatil az kaldı. İyi çalışın. İyi çalışın. Bak sizin için uğraşıyoruz burada. Şöyle yapalım. O zaman sana şunu armağan edelim olur mu? Bunu kabul et lütfen benden sana gelsin.
3: Doğduğum gün güneş tutuldu. Kırkında dere kurudu. Hamama vardın harman tutuştu. Askere gittin muharebe çıktı. Köye döndün sel bastı ekine kıran girdi.
0: Nasıl güzel miydi? Doğduğun gün güneş tutuldu.
1: Doğum günü kutlu olsun.
0: Evet, eğitim öğretim yılı başladı bugün. Bu arada 15 kız 15 erkek. Durumları kötü olan, böyle gecekonduda yaşayan, genelde babası olmayan çocuklara çanta. Çanta dağıtıyoruz. Sevgili öğretmenimizle beraber okul çantası, beslenme çantası, kalem çantası ve bir de ayakkabı. Şu an kaç tane oldu? 7-8 tane mi oldu da?
1: Çok zayıfız, çok zayıfız.
0: Daha 8 tane mi oldu? Allah. Kaldı 22 çaycı.
1: Efendim 0541 484 60 60 0541 484 60 60
0: WhatsApp numaramız. Burası Radyo Ekin. Deli Burak Şov yayında. Asımoğulları Kuyumcu'nun katkılarıyla.
4: Herif manyak yüzünden belli.
0: Sensin manyak oğlum.
1: Bana manyak diyor, döverim ben bunu. Oğlum döverim seni bakalım.

0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show reklamlardan sonra devam edecek. Reklam.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 6060 0541

0: 483-60-60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eğrisi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da ekin gayrimenkulden. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.

0: Reis. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Hayırlı sabahlar, hayırlı işler.
1: Sağ olasın.
0: Arada şöyle kulağımızın pasını sil, sana zahmet. Kolay gelsin.
1: Ben merak ettim yani bu çaldığım şarkılarla nereni siliyorum ki? Arada kulağımızın pasını da siliyor. Sanki başka yerini siliyorum adamım. Ne gülüyorsun Çaycı? Niye gülüyorsun sen şimdi? Ne gülüyorsun? Allah Allah. Tabii ayakkabılarını falan siliyor. Boy be sen karışma dur. Efendim devam ediyoruz 09.21 yaptık saatlerimizi. Şimdi havalimanı maceramı anlattım da o kadar çok mesaj gelmiş ki. Ya öldük gülmekten diye. Bir daha anlatayım ben. Bir daha niye anlatayım da hadi. Evet Göktuğ Bey İnşaat'ın katkılarıyla devam ediyoruz. Bu arada ev yaptırmayı veya evini yenilemeyi düşünen dinleyicilerimize duyurumuzdur. Göktuğ Bey İnşaat anahtar teslim, müstakil ev yapımı ve komple konut tadilatıyla

ameliyat almadan sakın işlem yaptırmayın. Bu konuda iddialıyız. 0536 409 67 86, 0536 409 67 86 telefon numarası. Bu numaradan detaylı bilgi de alabilirsiniz.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle
1: şahane. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Siz

0: ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmaris'i Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın, yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86

0: Murat.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Hastasınız dede.
3: Türkiye'nin
2: en deli programı.
4: Tüh be, hediyelik yoğurt gitti.

0: Efendim artık veda vakti geldi. Göktuğ ve İnşaat'a, Asımoğulları Kuyumcu'la çok teşekkür ediyorum. Bu arada Göktuğ ve İnşaat'ın telefon numarasını bir kez daha vermek istiyorum. 0536 409 67 86 0536 409 67 86
1: Bu sene moda
2: Deli Murat Show.
0: Efendim yarın sabah saat 7'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
3: Tüm sen hediyelik yoğurt gitti.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Reklam.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli, peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz.

0: çapınızı aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz. Size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 6060 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Radyo için.
1: Gönül sana nesihatim, çağrılmazsan varma gönül. Seni sevmezse bir güzel, bağlanıp da durma gönül. Ne gezersin Şam'ı şarkı, yok mu sende hiçbir korku? Terk edersin evi barkı, beni boşa yorma gönül. Yorulursun gitme yaya, hükmedersin güne aya. Aşk denilen bir deryaya çıkamazsın, girme gönül. Ben kocadım, sen genceldin, başa bela nereden geldin? Kahi indin, kah yükseldin, şimdi oldun turna gönül. Bazı zengin, bazı züğürt, bazı usta, bazı şehirt, bazı koyun, bazı aç kurt, her bir renkten derme gönül. Veysel gönülden ayrılmaz, kahi bilir, kahi bilmez, yalan dünya yarsız olmaz, ister saçı sırma gönül.

0: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Reklam.
1: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34
2: Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483

0: Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmaris'i Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eğrisi Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Reklam.
1: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1 milyon 700 bin lira. Yanlış duymadınız.

0: attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ Marmara Eğrisi Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
2: Radyo Ekin.

imanımız var. Hürriyet için, hürriyet aşkına, biz insanlar yemin ettik, imanımız var. Hürriyet için, hürriyet aşkına, savulacak dönem, savulacak düşman, dehrin cefasını çektik.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem

0: Sizler de hemen arayın, diğerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent Metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eğrisi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin.
1: Zurna olur, tar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeş. Türküler susmaz.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 0541-483-6060 0541-483-6060 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir proje.

0: Ben her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1 milyon 700 bin lira. Yanlış duymadınız. 1 milyon 700 bin lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli, peşin fiyatına 1,5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz, tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum, tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
2: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34

0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
1: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Gazi Osmanpaşa Opet Tem Cadde AVM Gala Kokoreç için sunduğu Serkanlama başlıyor.
2: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini.

Efendim, herkese selamlar, sevgiler. Cümleten selamun aleyküm. Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu, Radyo Ekin'den herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bin şükür olsun. Sabahları söylüyordum bunu sizlerle ilk buluştuğumuzda, sabah saatlerinde yaptığımız yayınlarda. Bin şükür olsun uyandırana diyordum. İnsanoğluna verilmiş en büyük servet, sağlığınızın kıymetini bilin. Vallahi her şeyin başı sağlık. Ufacık ya, bak bir boynum tutuldu dünden beri. Aman Allah'ım, ne yatabiliyorum ne dönebiliyorum. Vücudumla tam dönüyorum böyle. Yani her şeyin başı sağlık. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmuyor. Sağlık dolu bir hafta olsun. Güzel bir hafta olsun. Bugün okullar açıldı. Çocuklarımızı, evlatlarımızı okullara tekrardan. Bugün ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız büyük bir heyecanla okulların kapısında bekliyorlar. Zihin açıklığı diliyoruz. Radyo Ekin ve Ekin TV ailesi olarak zihin açıklığı diliyoruz çocuklarımıza. Başarılar diliyoruz. Okuyun, okuyun. Okumazsanız ışıldayamazsınız. Okuyamazsanız hiçbir şey olmaz. Tabii ki çalışacağız. Her zaman söylüyorum, okuyamıyorsan çalış. Yani mesleğini öğren. Ama okuyabiliyorsan dibine kadar oku. Nereye giderse finali oraya kadar oku. Peki efendim. Saat 15 itibariyle başladık. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin takip edin sayfamızı. Serkan'la mı official sayfam. Buradan mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz. 541-484-6060 WhatsApp 541-484-6060. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var, haber detaylarımız var, aldığımız notlar var. Güzel haberler verebilmek dileğiyle diyoruz. Siz hazırsınız, ben de hazırım. Kemerler takılı, gözünüz yolda, gözünüz işte, kulağınız Radyo Ekin'de efendim. Gala kokoreç katkılarıyla başladık bu arada. Yediniz mi efendim kokoreçleri? 10 kişi hediye vermiştik. Resimleri, videoları attınız bana. Yine Aden'den vermiştik. Videoları, resimleri attınız bana. Afiyetler olsun. Radyo Ekin dinleyen her türlü kazanıyor. Vallahi. Evet, dün Elazığlı hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Kemerburgaz'da peynirli ekmek, peynirli pide festivali vardı Elazığlı hemşehrilerimizin. Selahattin Başkan'a selamlar olsun. Gakko'lara, sevgili Cumali Atilla, sevgili Ersin Güloğlu, Mehmet Balaban, sevgili Murat kardeşim. Güzel bir konser ve çok büyük bir kalabalık oldu. Tebrik ediyorum.

Efendim havamız nasıl olacak bakalım. Tabii ki pazar günü yağış gösteriyordu. Böyle bir bölge bölge yağdı. Peki havamız nasıl olacak? Okullar başladı, tatil bitti. Herkes hemen hemen döndü. Efendim bugün hava sıcaklığı hissettiğiniz derecede 25 santigrat ölçülüyor. İstanbul'da hava yarın gri 24 santigrat. Çarşamba günü 21 santigrat yağış gösteriyor İstanbul. Perşembe, cuma günü, cumartesi günü, pazar günü hava açık. Hafta başına başlarken de önümüzdeki hafta için söylüyorum. Hava açık, yani yarın gri, çarşamba yağmurlu, sonrası açık. Bana yaptıklarını ahirette çeker misin? Ya yeter ki sizin havanız güzel olsun ya. Selim abi diyor ki mesela benim havam güzel oldu mu diğer havanın çok önemi yok. Vallahi doğru. Selim Sarıdoğan, Viyens Çocuk Giyim Yönetim Kurulu Başkanı. Sevgili Hacı Selim'e selamlar olsun Selim abi. Bir misafirimiz var Hacı Macin. Kahtalım Uçu'dan bir türkü istiyor demiş. Selamlar olsun. Sevgili Mehmet abi şu anda Yayla Mezarlığı'nın orada Safran Börek'te seni dinliyoruz. Sarıyer Börek sevgili Mehmet abi. Avrupa Konutları'nın karşısında biliyorsunuzdur. Hemen metronun önünde Yeşilpınar Karayolları diye geçiyor daha doğrusu. Şu anda da bizleri Safran Börek Yayla Mezarlığı'nın orada dinliyorlar efendim. Selamlar olsun güzel dostlarımıza. Peki efendim başladık. Vay vay vay balıkçınız Metin. Birazdan da anlatacağım dinleyeceksiniz. Metin Tunç. Sevgili Metin abim selamlar olsun. Siftah bize böyle bir kendi böyle yeri var. Böyle küçük bir yeri var. Dinlendiği bir yer var Arnavutköy'de. Orada bir siftah yaptırdı ama biz onu saymıyoruz. Onu saymıyoruz. Metin abime selamlar. Balıkçınız Metin katkılarıyla birazdan da sizlere inşallah bahsedeceğiz. Tam balık mevsimi. Birazdan Rahmi Koç'un sosyal medyada çok konuşulan kalkan balığıyla alakalı bir hikayesi var. Birazdan onu da anlatacağım sizlere. Balık faydalı yani aslında. Hikayenin içerisinde bazı eleştiriler var ama haberi paylaşacağım. Sonrasında bakalım sizler ne diyeceksiniz. Rahmi Koç 98 yaşında maşallah. Vallahi maşallah.

0: Tabii Gala Kokoreç'in önünden onlarca bize resim ve video atmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Cuma günü de 10 dinleyenimize hediye verdik Gala Kokoreç'ten. Afiyetle inşallah yemişsinizdir. Efendim Gala Kokoreç tam 40 yıldır 70 şubesiyle emrinizde. Küçük bir seyyar aracı iken seyyar aracıyla, yani o el aracıyla, el arabasıyla kokoreç satarken bugün geldiği noktada ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdam yaratmış ve 70 şubeyi bulmuş Gala Kokoreç. Aslında belki 700 şube de olur ama bu işin ustası lazım. Eğer bu işin ustası olmazsa olmuyor. Usta da biliyorsunuz artık yetişmiyor kolay kolay. Onu söyleyeyim yani. Ama bu işin imalatını yapan, Türkiye'nin her yerine kokorecini gönderen, 70 şubesinin yanında belki 7000 noktaya kokorecini gönderen toptan ve toptan fiyatına da parakende de sizler neden uygun kokoreç yiyorsunuz? Çünkü fabrikadan halka olduğu için. İster sebzeli, kapyalı, dumanı üzerinde kokoreç, isterseniz İzmir usulü ince kıyım kokoreç, üzerine kekiğini, o da daha kekiği olacak, öyle toprak olmayacak. Daha kekiği, üzerine kimyonunu, pul biberini attığınızda, ekmeğin de içeri biraz da kızardı mı, yanında bir de ekşili şişe ayran içtiğiniz zaman iş değişiyor. O yüzden 70. şubemizi Gazi Osman Paşa Tem yolu üzerinden geldiğinizde, Mahmut Bey gişelerinden Avrupa konutlarını geçince Gazi Osman Paşa sabahını geçiyorsunuz. Sağda yeni açılan Opet, Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu içerisinde, Tem Cadde AVM içerisinde Gala Kokoreç 70. şubesini açtı. Ve bu şubemizin 40. yılına özel, kim gelirse şu anda duyan herkes 50 TL indiriminiz var. Evet, yanlış duymadınız. 50 TL, 2 yarım yediniz 100 TL. Zaten bir de fabrika fiyatına uygun yiyorsunuz. Yani hem kokoreçe doyacaksınız hem de az para ödeyeceksiniz. İmalattan halka, lezzet doğrudan sizlere. Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM içerisinde 70. şubemiz açıldı. Bu 50 TL'lik indirim sadece bu şubemiz için geçerli, bilginiz olsun. Kalitesi, hijyeni, ustalığı ve yılların tecrübesiyle bol malzeme, enfes lezzet, gerçek kokoreç keyfi, içerisinde uykulukla sarılmış olan özel kokoreci geleceksiniz tezgahta, ustalarımızın elinden yiyeceksiniz. Yolunuz şu anda eğer Mahmut Bey gişelerinden Anadolu yakasına doğru giderken, belki uzun yola gidiyorsunuz, belki karşıya geçiyorsunuz, hemen Opet'e girin, hem bir rahat bir nefes alın, hem de Gala Kokoreç'ten kokorecinizi yiyin, karnınızı doyurun. Tok adama bile çeyrek yedirir. 50 TL indiriminizi radyo ekinden duyduğunuzu ihmal etmeyin. Söyleyin, 50 TL indiriminizi de almış olun. Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM içerisinde Gala Kokoreç. Sevgili Remzi Ahmet'e teşekkür ediyoruz. Remzi Orhan, selamlar olsun. 70. şubemiz hayırlı olsun. Peki efendim, kahtalım uç istekler arasındaydı. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin 541-484-6060 WhatsApp. Gönder gelsin, 20'ye kadar buradayız.

0: şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0

0: 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklamları dinledin.

Fiyatta yine bir zam hareketliliği var, bilginiz olsun. Sektör kaynaklarına göre Salı günü itibariyle motorine 6 lira 62 kuruş zam bekleniyor, bilginiz olsun. Yani motorin 100 liraya doğru gidiyor, benzin şu anda 80. Galiba benzine de bir 3 lira bir zam gelecek. Amerika ve İran arasındaki saçma sapan savaşın, onlar saldırıyor, altın düşüyor, onlar altında kazanıyor. Onlar saldırıyı püskürtüyorlar, benzinden kazanıyorlar. Kaybeden biziz hep.

depoları ne yapıyoruz? Doldurabildiğiniz kadar doldurun. Diyeceksin ki doldursan ne olacak? Bir gün sonra yine bitik. Efendim mesajları birazdan okuyacağız. Hadi bakalım Instagram Radyo Ekin Serkan Lama official sayfam 541-484-6060 541-484-6060. Mesajları okuyacağız. Devam.

0: da kaçamazsam. Bağdat'ta mırava, ipek saldım tarava.
1: Serdar Özçiçek demiş ki ailece gittik Gala Kokoreç'e, 70. şubenizi afiyetle yedik, indirimlerimizi de aldık. Güler yüzleriyle bizleri karşıladılar. Kulağınızı çınlattık, selamlar sevgiler demiş. Eyvallah sevgili Serdal. Afiyet olsun.
2: Reklam.
1: Efendim ilk saatimizin sponsoru Gala Kokoreç, tam 40 yıldır yanınızda. Aslında beraber büyüdük, 40 yıldır küçük bir seyyar aracıyken bugün gelinen noktada tam 40 yıldır müdavimiz olanlar, bizleri takip edenler, bizleri büyütenler veya beraber büyüdüğümüz, tabii bizleri sevenler, Gala Kokoreç'i sevenler. Bugün geldiği noktada tabii ki kalitesi, hijyeni, fiyatları çok önemli. Hizmeti önemli. İstanbul'un her yanında, İstanbul dışında da birçok yerde de olan Gala Kokoreç 70. şubesini çok güzel bir noktada, aslında lazım olan bir noktada. Şimdi sizler mesela Mahmut Bey Gişeler'den geldiniz. Mahmut Bey Gişeler'den gelirken hiçbir akaryakıt istasyonu yok. Anadolu yakasına geçeceksiniz. Bir yere dönmeniz lazım ki akaryakıt alasınız. İşte burada hemen Avrupa konutlarını geçince Gazoz Pampaşa Sapağı'nı Opet şubesi açıldı ve Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu. İşte bunun içerisinde Tem Cadde AVM'de Gala Kokoreç'te 70. şubesini açtı. Hem nefes alıyorsunuz, hem dinleniyorsunuz, hem yakıtınızı alıyorsunuz, hem de Gala Kokoreç yerken de şu anda Radyo Ekin'den geldim dediğinizde 50 TL indirim, 40. yılımıza özel, 70. şubemize özel. Bu şubemize özel 50 TL indiriminiz var. İster İzmir usulü, ince kıyım, iri kıyım, isterseniz dilim dilim, isterseniz sebzeli, kapyalı, domatesli, üzerine kızarmış ekmeğin içerisine pul biberini, hemen dağ kekini böyle mis gibi kokacak. Üzerine kimyonunu, yanında buz gibi bir ekşili şişe ayran, yanında sıcacık midyeler. O yüzden Gala Kokoreç hem fabrika fiyatına uygun, hem de açılışı özel 50 TL kişi başı indiriminiz var. Fabrikamızı geldiğinizde, gezdiğinizde, gördüğünüzde bu işin ne kadar dikkatli, ne kadar hijyen gerektirdiğini göreceksiniz. O yüzden gönül rahatıyla tüketebilirsiniz. Gıda teröristlerinin ceza olarak aslında burada çalıştırılması lazım. Buradaki hijyeni, kaliteyi görmesi lazım. 70 şubemizin yanında Türkiye'nin her yerine kokoreç dağıtıyoruz. Yani neredeyse belki 3000-5000 şubede varız. Türkiye'nin en büyük kokoreç üretim merkezi Gala Kokoreç ve 70 şubesiyle de sizlere şapka çıkartmaya devam ediyor. Sektörün lideri, Türkiye'nin en büyük kokoreç üretim tesislerinden gelen eşsiz lezzet imalattan halka, Gala Kokoreç katkılarıyla ilk saatimizi noktalayacağız. Selamlarımızı iletin. 50 TL indiriminizi Mahmut Bey Gişeler'den geçtiniz. Devam ettiniz Anadolu yakasına. Avrupa konutları, Gazi Osman Paşa Sapağı, Opet'i gördün, dal içeri. Tem Cadde AVM'nin önüne park et. Gala Kokoreç'e gir. Bir nefes al. De ki bana böyle bir İzmir usulü iri kıyım olsun. 50 TL indirimini al. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz Gala Kokoreç'e katkılarından dolayı.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Kulağınız Radyo Ekin'de. Birazdan da mesajları ikinci saatimizin başında hemen okuyacağım. Instagram Radyo Ekin 541 484 6060.

0: Fırçınız Metin'in sunduğu Serkanlama başlıyor.
1: Serkan yayında. Serkan yayında. Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.

bu çirkin ben. Efendim ikinci saatimizdeyiz. Radyosunu yeni açan gönül dostlarımızı sevgiyle muhabbetle selamlıyoruz. Radyo 2'ndesiniz. Türkiye'nin en çok tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu'nda. Serkan Lama ile beraberiniz başladı. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlık dolu, bereket dolu bir hafta olsun inşallah. Tabii okullar açıldı. Aileler heyecanlı, veliler heyecanlı. Çocuklarımız bugün itibariyle

okula merhaba dediler. Yeni başlayanlar için tabii ki çok heyecanlı. Devamlı gidenler için de ya tatil erken mi bitti acaba? 2026-27 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. İlk ders zili çaldı. 17 milyon öğrencimiz bugün okula döndü. Yeni öğretim yılında öğrenci ve ailelerine başarılar diliyoruz. Şu anda güvenlik standartları artırıldı. 14 Nisan'da biliyorsunuz Şanlıurfa'da, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından okullarda güvenlik standartları da artırıldı. Ve artık veli görüşmeleri de okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülüyor. Velilerin randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek, bilginiz olsun. Randevu almanız lazım. Evet, hemen birkaç mesaj bakalım. Hemen güncelleyelim sayfamızı. Selamünaleyküm, sizden ricam. Tüm Diyarbakırlar için bir türkü çalar mısın? Saygılar demesi Niyazi Güzelsoy. Bak, tam Diyarbakır dedin, üstüne denk geldin. Azat Üşen'den çalacağım güzel bir Diyarbakır türküsü. Klibini de çektik kıymetli kardeşim. Yine ses getirdi, yine Diyarbakırların evladı olarak güzel bir türküyü sizlerle buluşturdu. Serkan Bey, gümbür gümbür geldiniz İmparator'dan. Şemmame çalar mısın? İzmir'den selamlar. Bizden de selamlar olsun İzmir'e. Sevgi Zeytun göndermiş mesajını. Kolay gelsin Hüseyin Demir, Aymakop Ayakkabıcılar sesinden Kaymakam'ın kızlarını çalar mısın? Oğuz abiye, Ali Abdurrahman Mahir'e gelsin demişsiniz. Aymakop çalışanların favorin ayakkabılarına. Sevgili Hasan abim, Hasan Erol'a da selamlar olsun. İyi yayınlar diliyorum. Gala kokoreç hediyesi ne zaman geçerli? Bugün de gidebilirsiniz, fark etmez. Madem gidemediniz, Barış Kuruçay, bugün de gidebilirsiniz. Hoş geldin. Rabbim radyomuzu sizleri başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsınız. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik, Son Ses buradayız. Selamlar demiş. Üsküdar'a selamlar olsun. Serkan abi, Nayuno çalar mısın? Altın Tekstil çalışanlarına gelsin yayınlar. Altın Tekstil. Öz Mafa Ticaret,

Sevgili Mehmet Öz dinlemedi. Sarıyer'e selamlar olsun. Öz Mafa Ticaret. Sevgili Feyzullah, selamlar olsun. Feyzullah sana da ne demek? Türkülerin hepsi birbirinden güzel tabii ki. O zaman Diyarbakırlı hemşehrilerimize, tüm Diyarbakırlılara Ahmet Spor'u da tebrik ediyorum bu arada. Ahmet Spor Süper Lig'de fırtınalar estiriyor. Üçüncü sıraya yerleşti. Dün Başakşehir Spor'u gole boğdu. Yani Süper Lig'e çıkan yeni bir takım için büyük bir başarı. Ahmet Spor'a da başarılar diliyoruz. Devam.

0: Saati'nin sunduğu Serkan Lama devam ediyor.
1: Efendim, Arnavutköy balıkçınız Metin, 21 yıldır aynı yerde, aynı muhabbette, aynı kalitede, aynı esnaflıkta, aynı titizlikte, aynı tazelikte. Arnavutköy'de Eski Edirne asfaltı üzerinden geldiğinizde Habibler, Sultan Gazi Habibler, Fenertepe Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince 21 yıldır aynı yerde sevgili Metin abi, Metin Tunç. Sevgili Ömer Yılmaz, selamlar olsun. Balık sezonu açıldı. Bereketli geçiyor. Güzel geçiyor. Tabii herkesin balık yemesi lazım. Yani tam döneminde, şu anda balığın yağlı döneminde, en kıymetli döneminde balık bol bol yemek lazım. Faydalı. Çocuklarımızı yedirmemiz lazım. Faydalı. DNA'sıyla oynanmamış tek canlı. Tabii gıda teröristlerini hariç. Onlar süzgeçlerini boyuyorlar. Kulaklarını boyuyorlar. Gözüne göz damlası. Bu gıda teröristleri her şeyi yaparlar. O yüzden doğru yerden doğru şeyi, doğru lezzeti aldığınızda, doğru yemeği yediğinizde, verdiğiniz paranın hakkını sonuna kadar alacağınız bir mekan. 21 yıldır bir firma ayaktaysa bunun sebepleri var. 21 yıl uzun bir süre. Bir markanın ayakta durması için. Küçük bir işletme iken böyle 5 masalı bugün geldiği noktada, Arnavutköy'de İstanbul'dan herkesin geldiği bir nokta haline geldi balıkta. Yani Radyo Ekin Özel'de sevgili Metin abiyle sevgili Ömer Yılmaz ne dedik? Balıklar sizden, tatlılar bizden. Tatlılar ikram, kahveler ikram, çaylar ikram. O yüzden balık yiyeceğiz diyorsanız rotayı balıkçınız Metin Arnavutköy yapıyorsunuz. Sadece balık değil, taptaze kalamar, özel sosuyla kalamar yediniz mi? Kiremitte karides, balık çorbası, özel salataları, özel mezeleri, günlük midyesinden tut, ne ararsınız deniz mahsulleri adına her şey var. Tezgahtan balığı seçiyorsunuz, evde balık yapmanıza, evinizi kokutmanıza, halılarınızı, perdelerinizi yıkamanıza gerek yok. Binayı kokutmanıza gerek yok. Ya gelin restoranımıza sizleri ağırlayalım ya da siparişinizi verin. Özel kutularında soğumadan balıklarınızı biz pişirelim. Hiç uğraşmayın. Sardalyasından, istavritinden, palamutundan, somonundan, kalkanından, çuprasına kadar ne ararsanız. Canınız balık çekiyor ama evde pişirmeye üşeniyorsunuz. Hiç üşenmeyin. Peki tuzda balık yediniz mi? Evet evet, bildiğiniz tuzda balık. Balık tuzun içerisinde pişiyor. Sonrasında sizin gözünüzün önünde kırıyorlar tuzu. O tuzun içerisinden balık çıkıyor. Ya bambaşka bir lezzet. Tuzda balık mutlaka deneyin. Rezervasyon numaram 0212-597-81-0. 0212-597-81-0. Efendim önümüzdeki günlerde balıkçınız Metin'den de sizlere ne vereceğiz? Hamsi tava ya da istavrit tava vereceğim. Özel böyle mısır unuyla yapılmış, mis gibi kokan, yanında salatasına kadar her şey olacak. Önümüzdeki yine birkaç gün içerisinde balıkçınız Metin'den sizlere mis gibi balık ziyafeti vereceğim. O yüzden Radyo Ekin dinleyen kazanıyor kardeşim. Adres kolay, Eski Edirne asfaltı takip et. Sultan Gazi Habibler, Fenertepe Arnavutköy yolu devam ediyorsun. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçtiğin gibi 100-200 metre sonra sağdayız. Balıkçınız Metin. Kime sorsanız adresimiz burası. 0212-597-81-0 0212-597-81-0. Bugün canınız balık çektiyse, dumanı burnunuza kadar geldiyse hemen şimdi ara, sizleri misafir edelim. Balıklar sizden, tatlılar, çaylar, kahveler bizden.
2: Tanıtıcı reklam.

Evet, Rami Koç'un konuşulan arkadaşımız yazmış. Unuttun abi demiş. Koç Holding Onursal Başkanı Rami Koç 98 yaşında. Allah uzun ömürler versin. Ülkemizin gerçekten medar iftarlarından bir tanesi. Ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir aile. Efendim, bir balıkçıya gidiyor. Balıkçının markası önemli değil. Önemli olan içindeki hikayesi. Bir kalkan göndermiş efendim, balık firması Kalkan. Kalkan balığı da çok lezzetli. Ablasıyla birlikte afiyetle yemişler. Ve bir mektup yazmış. Teşekkür mektubu yazmış balıkçıya. Ardından da demiş kafasından güzel bir çorba yapacağız. Sana candan teşekkür ediyorum. Sıhhat ve afiyet diliyorum. Ve gözlerinden öpüyorum demiş. Balıkçıya güzel bir mektup yazmış. Şimdi PR olarak da tabii bunu kullanmış. Sonuçta mektubu yazan Türkiye'nin en önemli insanlarından biri. Tabii ki Rami Koç. Ama dikkat çeken konu 2,5 milyar serveti olan Rami Koç'un balığın kalanından çorba yaptırması diyeceksiniz değil mi? Yani işte böyle adamlar zengin oluyor diye yazanlar var. Yani meselenin aslında pintilikle bir alakası yok. Yani Koç ailesi, yani daha doğrusu Rami Koç, çok zengin olsa bile israftan kaçan birisi. Yardımı çok seviyor ama israftan kaçıyor. Tabakta yemek bırakmamak, evde boşanan lambaları kapatmak, bir kıyafeti eskiyene kadar giymek gibi kişisel özellikleri artık şu an yeni nesilde böyle bir şey yok. O yüzden zengin veya fakir hiç fark etmez. Eski insanlar elindekinin kıymetini bilir. Bir şeyi israf etmekten korkarlar. Yani aslında Rami Koç'un davranışını en iyi özetleyen şu söz bence. Tasarruf zenginliğin değil, ahlakın ve geleceğe duyulan saygının göstergesidir. Tasarruf zenginliğin değil, ahlakın ve geleceğe duyulan saygının göstergesidir. Yani Türkiye'nin en zengin insanı balığın artanını bile atmaya kıyamıyor. Balığın kafasına bakıp bundan çok güzel çorba olur diye düşünür. O yüzden Kur'an'da da Araf suresi 31. ayette yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Projemiz tek.

0: yapıyorsunuz, devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyor. Sapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katan İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0542 844 82 82.
2: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24-34.
3: Evname, eviniz bizimle şahane.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkanlama devam ediyor.

Evet sevgili Bulut'un isteğiydi, armağan ettik. Şükrü Güler. Gümbür gümbür devam ediyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda. Serkan'la ile yayın başladı. 15 itibariyle saat 20'ye kadar buradayız. Mesajlara bakalım. Hemen Radyo Ekin Instagram 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden gelen mesajlara da bakalım. Evet, Seyfi Yavuz yayınlar toprağım demiş. Teşekkür ediyorum. Sevgili Demet, bir Rumeli türküsü bize armağan eder misin? Tüm kız çelerime gelsin demişsin. Sena Şimşek, eyvallah. Dinlemediği sıradaki türkü Polat Çekçilik çalışanlarına gelsin. Teşekkürler. Ahmet'im selamlar olsun. Beylikdüzü Polat Çekçilik ve Esenyurt. En hızlı çiçekçi. İyi yayınlar Kral Yıldız Sabiha, Ömer Tekstil'den selamlar. Sıradaki eser Arap Serhat ve Tık Tık Ferit'e armağan olsun demiş Taner Yenel. Gülcan teşekkür ediyorum. Sevgili Ercan, ne demek her zaman. Sunay Emanetoğlu selamlar olsun. İmpreza Jinsi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Mendi. Osman abi ne yaptın? Kaleyi fethettin mi ya? Şaban Enginbağ. Selamlar olsun Şaban abiye. Eyvallah. Hazır mıyız?

0: Ya kasapları arıyoruz şimdi. O mahalle kasaplarını, mahalle bakkallarını, mahalle manavlarını arıyoruz. Kasaptan en güzel eti alırdın, en güzel tavuğu alırdın. Şimdi her şey kısmet. Efendim ikinci saatimizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Tamer Özdal demiş ki abi lahmacundan, etten, kebaptan bıktık. Ailemizde böyle haftada bir dışarıda yemek yiyebilmeye çalışıyoruz. Şimdi rotamı akşam balıkçınız Metin'e çevirdim. Benim aklımı çeldin, aklıma gelmeyeni getirdin. Yani nasıl aklına gelmiyor? Tam balık mevsimi. Bu akşam balıkçınız Metin ailemle balık yemeye gideceğiz demiş hayırlısıyla. Çok teşekkür ediyorum demişsiniz. Çok sağ olun. Ne güzel.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ki çocuklarımızın bol bol balık yemesi lazım bu arada. Öyle değil mi? Omega vitamin olarak da mutlaka çocuklarımızın ve hepimizin aslında beslenmesi gereken, zamanında her şey yenildiği zaman çok güzel. Şu anda balık tam zamanı. 1 Eylül itibariyle bütün tezgahlar doldu. Palamut bol, İstavrit bol, Mezgit bol. Balıklar şu anda bol olduğu için de fiyatlar uygun. O yüzden balıkçınız Metin'e geldiğinizde

midyesi, aşkım, nefis deniz ürünleri, istediğin balı seçiyorsun. Gözünüzün önünde mutfak, mısır ununda pişiriliyor. Sonrasında servis ediliyor. Keyifle yiyorsunuz. Balıklar sizden, tatlılar Ekin'den. Radyo Ekin'den tatlılar, çaylar, kahveler. Sezonla birlikte şu anda hem palamutu, hem hamsisi, istavriti, mezgiti, uskumrusu, çinekopu. Yani yiyebiliyorsanız haftanın 2 günü, 3 günü bol bol balık yiyin. DNA'sı oynanmamış tek canlı. Tabii gıda teröristleri hariç onlar her türlü şey yapıyorlar. Solungaçlarını kırmızıya boyuyorlar. Balıkların gözüne göz damlası atıyorlar. O yüzden bildiğiniz yer, 21 yıldır aynı yerdeyiz. Balıkçınız Metin, Arnavutköy'deyiz. Sultan Gazi üzerinden geldiğinizde Fenertepe Arnavutköy'e doğru, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince biz 21 yıldır aynı yerde, aynı kalitede, aynı muhabbette, aynı esnaflıkta sizlerleyiz. 0212 597 81 çift 0, 0212 597 81 çift 0. Evinizi balık kokutmanıza gerek yok, binanızı balık kokutmanıza gerek yok. Biz pişirelim, ya evinizde gidin kutusunda, özel kutularında evde yiyin, ya da gelin restoranımıza sizleri ağırlayalım. Balık sizden, tatlılar bizden. Güzel kampanya. 21. yılımıza özel. 0212 597 81 çift 0 rezervasyon numaram. 0212 597 81 çift 0. Metin abime, Metin Tunç. Ömer Yılmaz'a selamlar olsun. Orada çalışan Serkan kardeşime, bütün gönül dostlarımıza, emekçilerimize hayırlı işler diliyorum. Evet, pazar günü dün sahnenin tozunu arttıran Elazığlı hemşehrileriyle buluşan sevgili Ersin Güloğlu, benim kıymetli kardeşim. O da benim gibi sahnesini çok önemsiyor. Sahnesine çok önem veriyor. Sahne çok önemli. O kılık, kıyafet, giyim, ayakkabı, saç. Bu bir saygı, bu bir terbiye. Sahne terbiyesi. Selamlar olsun Ersin'im.

0: Serkan Yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu program.

0: Efendim 3. saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de beraberliğimiz devam ediyor. 3. saatimizdeyiz. Mesajlarımızı bu saatimizde de okuyacağız. Instagram Radyo Ekin ve Serkanlım official sayfam 541-484-60-60. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabiliyorsunuz. Bu arada trafik cezaları biliyorsunuz hemen hemen havadan, karadan, drondan kesildiğini hep söylüyoruz. Eğer bagajınızda bunlar yoksa ceza riskiniz var söyleyeyim. 2026'da araçlarda bulunması gereken ekipmanlar, reflektör, ilk yardım çantası, bunlara bakıyorlar artık. Yangın söndürme tüpünün yanı sıra stepne veya lastik tamir kiti, kriko ve bijon anahtarı gibi malzemelerin araçta hazır bulundurulması öneriliyor. Yoksa cezası var.
1: Yıllar yılı vurdunsa zaten tükendi, ben tükendim.
0: Cezası 1240 liradan 1246 liradan başlıyor. Haberiniz olsun. Ve ceza puanınıza da 10 ceza puanı ekleniyor.
1: Ben tükendim.
0: Yetkililer bir kez daha uyarmış, söyleyeyim. Erdem Yargıç, kolay gelsin İpek Taşteksi, dinlemede bize de bir türkü armağan eder misin demiş Erdem Yargıç. Selamlar olsun, ne demek? Türkülerin hepsi İpek Taşteksi'yle gitsin. Serkan Bey, Yüce Amdır Engin Nurşan'dan Güzel Benim Güzelimdir çalar mısın demişsiniz. Sevgili Ebru Hanım, çok sağ olun Ebru Hanım. Radyo 2'nin ailesine hoş geldiniz. Uzun tatilden sonra ben de açtım. Bir baktım Serkan'lama. Çok sevindim. Tatil bittiği için üzülmüştüm. Sizi duyunca çok sevindim demişsiniz. Çok sağ olun. Eskişehir'den Gizem, keyifle sizleri internetten dinliyorum. Hüseyin Yıldırım ve Serenay'dan Sevenler Ölmüş eserini çalar mısın? Tüm aksesuar camiasına armağan olsun demişsiniz. Eskişehir'e selamlar olsun. Mustafa Yıldız Doğan'dan Ah O Saçların çalar mısın? Aymakop Ayakkabıcılar sesinden Oğuz abiye ve Ali'ye, Mahir'e gelsin demişsiniz. Hüseyin Demir. Hemen şöyle güncelleyelim. Sevgili Bülent Kara, teşekkür ediyorum Bülent Kaya. Uzun süredir Radyo 2'yi dinlemiyorum. Siz geçtikten sonra dinlemeye başladım. Türküleri dinlemek sizden çok keyifli demişsiniz. Çok sağ olun. Yücel Arslan, eyvallah. Şu anda Ümraniye'den Gebze'ye doğru hareket halindeyiz. Varsın, trafik olsun. Ben bu türkülerle demiş Sivas'a kadar giderim. Vallahi helal olsun.

0: Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Bu saatimizde Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, cumartesi günü Urfa Sıra Gece'nin ustası Zekeriya Ünlü ile birlikte Boğazköy'deydik. Zekeriya abiye tabii önce mekanımızda yapacağımız konser alanına gittik. Sonrasında Boğazköy'ü dolaştırdık ona. Finalde yorul dedi ki Allah'ım dedi beni buradan araçla aldırın. Kendi aracımın başına araçla gideyim. Yani bu nasıl bir yer dedi ya, nasıl bir yer. Dolaş dolaş bitmiyor, her yer yemyeşil. Mekanın yapılacağı yer yemyeşil doğanın içerisinde. 3 Ekim cumartesi günü Urfa Sıra Gece'nin ustası muhteşem bir menü ile birlikte 3 Ekim cumartesi alkolsüz ailenize gelebileceğiniz bir yerde, paylaşımları zaten Boğazköy Aden'de görüyorsunuzdur. 20 kişilik dev orkestrasıyla halaylar, hoyratlar, çiğ köfteler, zılgıtlar, güzel bir akşam olacak. 3 Ekim cumartesi günü saat 19'da Boğazköy Aden'de Zekeriya Ünlü sizlerle buluşacak. Tabi bunun yanında gezdirdiğimizde bak dedi ki ATV ile geliyorlardı, gezmeden geliyorlardı. Yani safariden geliyorlardı gruplar. 200 dönümü 35 dakika dolaştılar. Sonrasında at çiftliğine indik. O muhteşem atları görünce vallahi dedi insanın binesi geliyor. Yani vakti olsaydı atı da bindirecektik sevgili Zekeriya abi. Oradan tabii ki 170 metre büyük dev kaydırağın yanına gelince dedi ki vay be buradan diyor nasıl kayıyorlar. Büyük bir adrenalin. Yine paintball, boya savaşlarının yapıldığı alanı gezdirdik. Sonrasında mangal yapılan yerleri gördü. Kendin pişir, kendin ye. Restorantımızda bütün kebap çeşitlerinin olduğu harika restorantımız. Yine özel ayrılan kahvaltılarınızı, yemeklerinizi yiyeceğiniz özel kamelyalar. Mangal için yine özel kamelyalar. Suyun kenarlarında özel kamelyalar. Sıra gecesi gibi hazırlanmış. Yine içerisinde nargile içebileceğiniz, semaver çayı içebileceğiniz. Düğün salonunu gördüğünde zaten bayıldı. Yani Aden, Boğazköy Aden, çok uzaklara gitmenize gerek yok. Eğlencenizi, çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz. Bakın mazotun geldiği litre fiyatı artık 100 liraya yaklaştı. Benzin 90 liraya yaklaştı. Cezalar ağır. Bir yere gitmek problem, dönmek problem. O yüzden Arnavutköy'de sizler Eskedir'in asfaltından, Fenertepe'den gelince Arnavutköy'e, Aden'e girin. Bütün gününüzü burada rahatça geçirebilirsiniz. Küçük küçük böyle hayvan barınakları var. Çocuklarınızın seveceği hayvanat bahçeleri var. Nefes alacağınız yürüyüş alanları var. Yani mangal yapacaksan mangal yapıyorsun. Yemeğini yiyeceksen yemek yiyorsun. Kır bahçesini geziyorsun. Küçük gazoz atölyemizde rengarenk gazozlarını içiyorsun. Dondurmanı yiyorsun. Yani gününü burada rahatça geçirebiliyorsun. Çocukların burada eğleniyorlar. Çocuk köyüne bırakıyorsun çocuklarını. Küçük böyle survivor etapları var. Çocuklarınız orada enerjilerini atıyorlar. Sen de rahatça kahveni içiyorsun. Bu kadar güzel bir yer. Hafta içi hafta sonu. Hafta içi biraz daha hafta sonuna göre sakin. Öyle söyleyeyim size. Daha böyle keyifle gezebilirsiniz. Hafta sonu yoğunluğumuz var. Kuyrukları görüyorsunuz. Rezervasyon numaramız 546-949-0983. Hem mangal için, hem eğlence için, hem yemek için, hem de kahvaltı için. Artık serpme kahvaltı yok. Kahvaltıyı seçiyorsun, seçtiğin kadarını yiyorsun ve ödüyorsun. Artık israf yok. 0546-949-0993. 0546-949-0983 bu genel Aden rezervasyonumuz. Zekeriya Ünlü için de vereceğim numaram 531-248-45-45. Sıra gecesi için de 531-248-45-45. Şimdiden yerinizi ayırın. 3 Ekim cumartesi daha var. Vakit var demeyin. Şimdiden 100 kişiyi geçmiş rezervasyonumuz. Çok teşekkür ediyorum. İlgi gösteren, bizleri dinleyen, inanan, güvenen bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. 541-248-45-45 sıra gecesi için rezervasyon numaramız. Boğazköy Aden, Arnavutköy'de Instagram'dan takip et.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Zekeriya abinin de sizlere çok ama çok selamları var. Bu türkü de ondan size gelsin.

0: Yani devamlı bir araştırma, yeni araştırma, yeni araştırma. Efendim, yeni araştırmaya göre erken ölüm riskini azaltmak için yalnızca günlük adım sayısı değil, yürüyüş temposu da belirleyici. Efendim, İngiltere'de yapılmış araştırma, 7 gün boyunca bileğine bir cihaz takılan veri tabanındaki orta yaşlı katılımcıların aktivite takip verilerini analiz etmişler. 40 ve 69 yaş arasındaki günde 5000 adımın altında bile 10.000 adımın üzerinde farklı tempolarda yürüyen 64.000 katılımcının giyilebilir cihaz verilerine bakan araştırmalar, günde 7500, 10.000 adım atmanın tempo fark etmeksizin erken ölüm riskinde en büyük azalmaya ilişki olduğunu belirlemişler efendim. Eyvah. Yani bizim adımı attığımız bile yok doğru düzgün.
1: Bir kız gördüm karalı, bir kız gördüm karalı, sordum aslında.
0: Şimdi günde ortalama 7500 adım atmak faydalı ama bu adımları tempolu atmak daha faydalı demişler. Yavaş adımlarla salına salına yürümek yerine hızlı ve tempolu yürümek faydası var demişler efendim. Tabi tempoyu arttırmadan önce doktorunuza da mutlaka başvurun diye de söylemişler. Ya Emre, sen ne kadar koşuyorsun, yürüyorsun? Emre de oturuyor. Çelik Bileşim Güvenlik Sistemleri Güngören'de. Çelik Bileşim Güvenlik Sistemleri hem güvenlik işi yapıyorlar, yani güvenlik kamera, hem de bilgisayar ve laptop. Ve bunu yaparken de ikinci elde de hem servisleri var, hem de kardeşlerimiz, yani 2000 liraya, 3000 liraya, 5000 liraya paranıza göre buradan laptop bulabiliyorsunuz. Çok güzel, garantili, kendi garantilerinde. Hem de arızanız varsa burada da problemini çözüyorlar. Yani her bütçeye göre de kardeşlerimiz herkese bilgisayar, laptop, güvenlik kamerasını takıyorlar. Sevgili Emre kardeşime, Çelik Bileşim Güvenlik Sistemlerine Güngören'de şu anda bizleri pür dikkat dinliyorlar. Selamlar olsun. Onlara da armağanımız olsun bu gayseri eseri.

0: akşamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında. Serkan Yayında. Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Engin Nur Şahin İstekler arasındaydı. Türkiye'nin en çok tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin'de Serkan Lama ile yayın devam ediyor. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz. Efendim Türkiye 4 gündür Sivas'ta kaybolan Büşra bebeği konuşuyor. Anne ifade değiştirdi. Önce veterinere sattık, sonra babası öldürdü demiş. Ne kadar üzücü değil mi? Sivas'ta çok konuşulan, kaybolan Büşra bebeğin annesi ifade değiştirdi. Önce 1 milyon liraya sattık. Sonrasında annesi demiş ki babası öldürdü. Yer tespiti için köye götürülmüş. Kanlı elbiseleri bu arada bulunmuş, onu söyleyeyim. Aile üyelerinin ifadesi alınmış. Eşim borcu için sattı demiş önce. Sonrasında

Aile 4 çocuğu da devlet korumasını aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Anne yer incelemesi için köye götürülmüş. Bölgeye girişlere şu anda izin verilmiyor. Ya. Bazı anne babalar evlat sahibi olabilmek için neler neler yapıyorlar. Bir tarafta da işte böyle bir durum var. Allah diyor herkese hayırlı evlat nasip etsin. Allah herkese de hayırlı anne ve baba nasip etsin.

0: Evet, yavaş yavaş 3. saatimizin de sonuna doğru geliyoruz efendim. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Serkan kardeşinizle, türkülerin kardeşiyle devam ediyoruz. Bu saatimizin sponsoru Boğazköy Aden Testleri.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim 200 dönüm üzerine kurulu başka bir dünya var. Kapısından girdiğiniz an itibariyle böyle çok uzun yollara gitmenize, çok yakıt yakmanıza, dönerken ceza yeminize, dönerken çile çekmenize gerek yok. Çocuklarınızı eğlendirmek, ailenize nefes almak. Hadi gidelim şöyle bir derin nefes alalım. Yemyeşil bir hava, yemyeşil bir doğa ve nefis bir hava. Egzoz kokusunun olmadığı 200 dönüm içerisinde çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz harika bir alan ve alanlar var. Ormanlarda zaten ateş yakmak yasak. Geldiğinizde kendin pişir, kendin ye. Kendin pişiriyorsun, kendin yiyorsun. Kasabından alışverişini yapıyorsun. Kendin pişirip kendin yiyorsun. Hayır, ben uğraşmak istemiyorum diyorsan, böyle küçük küçük odalarımız var. Kamelyalar var. Kapılı sadece size ait. O odalarda, kamelyalarda ateşiniz yanıyor. Mangalınızı yapıyorsunuz, oturuyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz, mis gibi sohbetinizi yapıyorsunuz. Hiç ateşle falan uğraşmıyorsunuz yani. Hemen solumuzda restoranımızda bütün kebap çeşitleri, yani pizzasından hamburgerine kadar her şey var. Devamında 40 kahvemiz var. Çocuklarınızla, ailenizle oturup böyle kumda kahve içebilirsiniz. Hemen sağında gazoz atölyemiz var. Dondurmamız var. Devamında çocuklarımızı at bindirebileceğiniz at çiftliğimiz var. Midilli ata kadar var. Çocuklarınıza harika bir terapi, burada ders aldırabilirsiniz bu arada. Binicilik dersi. Hemen devamında çocuk köyümüz var. Çocuklarınızı burada eğlendirebilir. İçerisinde Survivor Parkı olan harika bir yer. Çocukların enerjisini atabileceği bir yer. Küçük küçük böyle hayvan barınaklarımız var. Boya savaşlarının yapıldığı Pintballs boya savaş alanı var. Gençlerimizin yarıştığı bir alan var. ATV ile bütün 200 dönümü gezebileceğiniz, safari yapabileceğiniz harika bir yine adrenalin. 170 metre kaydırak. 1500 kişilik kır düğünümüz yaz ve kışlık. Yazın yazlık, kışın kışlık. Yani biz yazın tuttuk, acaba yağmur mu yağar düşünmeyeceksiniz. Doğanın içerisinde harika bir yer. Kız isteme alanlarımız var. Küçük küçük yine suyun kenarlarında böyle yere oturabileceğiniz köy ev odaları gibi. Yine orada semaveriniz, nargileniz, çereziniz, her şeyiniz geliyor. Yani böyle bir alandan bahsediyorum. 200 dönüm. Kendi dünyanızda eğlenebileceğiniz, uzak yola gitmeyeceğiniz, dönerken yorulmayacağınız, çile çekmeyeceğiniz, çok mazot yakmayacağınız bir eğlence sizleri Boğazköy Aden'de bekliyor. Ve 3 Ekim Cumartesi günü Zekeriya ünlü Urfa Sıra Gecen Ustası 3 Ekim Cumartesi alkolsüz eğlencenin adresi olacak Boğazköy Aden. Şimdiden rezervasyonunuzu yaptın. Biletler Biletix'te. Rezervasyon numaramızda 546 531 özür diliyorum 248 45 45 Zekeriya ünlü 3 Ekim Cumartesi günü çiğ köfteler, zılgıtlar, halaylar, hoyratlar sizleri bekliyor. 20 kişilik dev orkestrasıyla geliyor Zekeriya ünlü. 531 248 45 45 rezervasyon numaramız. Instagram'dan da bilgi alabilirsiniz. Boğazköy Aden. 531 248 45 45. Yani bir nefes alalım, eğlenelim. Türkü dinleyelim, ailemizle güzel bir akşam yemeği yiyelim. Harika bir menü hazırladık bu arada, söyleyeyim size. Menü muhteşem. Yani menümüz şöyle, karşılama kokteylimiz var. Cipsimiz, susamlı, çubuk krekerimiz, havucumuz, salatalık. Bu karşılama kokteylimiz. Ordür tabağında neyimiz var? Yaprak sarmamız, çiğ köftemiz, yoğurtlu patlıcanımız, haydarimiz, muhammaramız. Yine Rus salatası, beyaz peyniri, domatesi, salatalığı, Ana yemeğinde içli etli pilav, ferdi pilavı, fındık lahmacunu içli köftesi, dondurmalı pastası, içecekleri, yani dop dolu bir menü sizleri 3 Ekim Cumartesi akşamı bekliyor. Belki evlilik yıl dönümünüz olabilir. Belki doğum günü olabilir. Belki bir iş yemeği olabilir. Aile toplantısı olabilir, bayi toplantısı olabilir. Şimdiden yerinizi Boğazköy Aden'de Zekeriya Ünlü ile bu muhteşem gecede biz de orada olacağız. Ayırın olur mu? 0531 248 45 45.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim. Üçüncü saati noktaladık. Dördüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Hadi bakalım. Devam. Radyo Ekin Serkanlama.

0: O halde doğru yerdesin. Doğru yerdesin.
1: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada. Serkanlamada. Serkan yayında.
1: Serkan yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz başladı 15 itibariyle ve devam ediyoruz. Dördüncü saatimize merhaba dedik. Mesajlarınızı bu saatimizde de okuyacağız. Tekrardan güzel bir hafta diliyorum. Çocuklarımız okula başladı ve okul çıkış saatleri de. Yine aileler ilk günü yaşadılar. Yeni yıl hayırlı olsun inşallah. Güzel bir hafta olsun, sağlık dolu bir hafta olsun. Günün ortasında başladık ve şu anda akşam dönüş saatinde de beraberliğimiz devam ediyor. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram, Serkan Lama Official sayfam. Mesajlarınızı buradan ulaştırıyorsunuz bizlere. 541-484-6060 WhatsApp. 541-484-6060. Mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Sesinizi inşallah cümle aleme duyuruyoruz. Sevgili Aziz abicim, Aziz Yalçınkaya selamlar olsun. Devsa Tekstil, Damla Triko yoldayız, dinliyoruz demiş sevgili Aziz abi. Başarılar diliyorum Aziz abiye de. Tüm çalışanlarına, tüm atölyelerine selamlar olsun. Kadife ablacığım çok teşekkür ediyorum. Esenler'de evnameye gittik demiş sizin vasıtanızla. Ne güzel. Evname, eviniz bizimle şu an.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar harika bir kampanya. Öncelikle tebrik ediyorum. Neden? Vatandaş zaten zor durumda. Yani 9. ayda şu anda 10. ay evlilik zamanı, düğün zamanı, insanlar evlenecekler. Ama altın mı alalım, takı mı alalım, yani evimi tutalım, herkesin işi çok zor. Bu anlamda evnameyi kutluyorum. Bir kere alıyorsunuz eşyanızı, 3 ay ödeme yok. Tüm alışverişlerinizde mobilyadan çeyize kadar ne ararsanız. 129 bin liradan başlayan fiyatlarda mobilyada evlenmek isteyenler, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar. 3 ay ödeme yok. Bitmedi. 20 ay elden senet ödemesi. 129 bin lira kampanya başlayan fiyatlarla evinizi döşüyorsunuz. Üçlü set. Yani koltuk takımınız, işte masa takımınız, yemek takımınız. Bunun yanında üçlü beyaz eşya paketimiz 79.900 liradan başlayan fiyatlar ve 213 parçalık çeyiz paketimiz 83.990 liradan başlayan fiyatlar. Tabii kampanyanın onlarcası var. Program yetmez. O yüzden sizlere evnameye, Esenler'e, evnameye, Sultan Gazi 1. Cebeci'ye, Kağıthane'ye, Çağlayan'a birçok yerde şubemiz var. Evnameye geliyorsun, alışverişini yapıyorsun. 6 ay sonra mı evleneceksin? Depolarımızı da sizin için bekletiyoruz. Yani sizin için depolarımız 6 ay hizmetinizde. Peşinat yok. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz ve elden senetle ödüyorsunuz. Bu kolaylıklarla birlikte evlenmek isteyenler, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar nefes alacaklar. Ve de Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde özel bir hediyeniz var. O hediyenizi de alacaksınız. Evnamede eviniz için ne ararsanız avantajlı ödeme seçenekleriyle sizleri bekliyor. 507-817-24-34'te irtibat numaramız 507-817-24-34. Yazdınız mı? 507-817-24-34. Yani evet, evleneceğiz ama aileler sıkıntılı, aileler zor durumda, aileler zorlanıyor. Düğün salonu ayrı bir dert, takısı ayrı bir dert, nişanı, kına gecesi, kıyafeti, şudur budur, mobilyası derken gerçekten zor. Ama burada elini taşın altına koyan evname çok güzel bir kampanya yaptı, tebrik ediyoruz. Dediğim gibi ilk 3 ay ödeme yok, elden 20 ay senetle ödeme sizleri bekliyor. Radyo Ekin'den geliyorum demen yeterli, özel hediyeni de alacaksın. 507-817-24-34 evname bizimle şahane.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Aziz abiyle de bayağıdır görüşemiyoruz işlerimizin yoğunluğundan. Vallahi billahi selamlar olsun. Çay var mı çay Aziz abi?

Evet sevgili Erhan Şimşek, Armağan Etik, bu güzel Onay Şahin ve Hülya Polat eserini devam ediyoruz. Mesajlarınız geliyor. Radyo Ekin Instagram ve 541-484-6060 WhatsApp üzerinden mesajları da okuyacağız birazdan. Bu arada Ali dedemiz var. Ali dedemiz Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşıyor. Kaç yaşında biliyor musunuz? 100 yaşına rağmen günlük yaşamını aktif şekilde sürdürüyor. Şimdi Ali dedenin günümüzde birçok zengin ya da uzun yaşamaya kafayı takmış insan gibi bir yaşam koçu yok. Diyetisyeni yok. Sürekli kontrolden geçtiği bir doktoru yok. 1926 doğumlu Ali dede geride bıraktığı 100 yıllık hayatı boyunca sadece bir kez kalça kırığından hastaneye gitmiş. Hayatı boyunca doktora hiç ihtiyaç duymamış. Bazı zenginler gibi stressiz, huzurlu bir yaşam için Nepal'e, Himalaya'ya gitmiş. O huzuru evindeki o terası bahçeye dönüştürerek bulmuş ve Ali dede günlük yaşamında erken kalkıyor. Aktif olarak sabah ezanında namazını kılıyor. Normal bir kahvaltının ardından terasında küçük bahçede üzümlerini, çiçekleriyle ilgileniyor. Onlarla konuşuyor. O yetiştirdiği üzümleri zaman zaman komşularıyla paylaşıyor. Dinç kalmak için de düzenli spor, pilates, yoga gibi bu şeyleri yapmıyor. Ama günlük yaşam içerisinde aktif ve hareketli kalmaya dikkat ediyor. Temizliği, çamaşır yıkamayı ve yemeğini kendisini yaptığını, Ali dedemiz düzenli bir insan olduğunu ve temiz kıyafetler giydiğini, gezmeyi de sürdürdüğünü söylemiş. Efendim Yerköy'de, Yozgat'ta yaşıyor. Ali dede genç plazma nakline, kök hücre terapisine, ozon ya da hiperbank oksijen tedavisine hiç ihtiyaç duymamış. Onun sağlıklı yaşam sırrı her gün yediği yoğurt. Yoğurtsuz yemek yemem diyor. İhtiyaç sahiplerine Mehmetçik Vakfı'na bağış yapması da Ali dedenin yardımsever ve paylaşımcı bir insan olduğunu gösteriyor. Şimdi insanlar genelde çok uzun ve sağlıklı yaşayan kişilerden daha önce hiç duymadıkları beslenme ve yaşam tarzlarını söylemelerini bekliyor. Aslında sihirli formülü sunmayan insanlar çok uzun yaşıyor. Ali dede bu şanslı insanlardan birisi. Mesela 1970'lerde Amerika'da yaşarken akciğer kanseri teşhisi konulan ve 6 ay ömür biçilen Moraitis son günlerini geçirmek için memleketi İkarya'ya dönüyor. Ne kanser tedavisi görüyor, ne özel bir doktor rutini uyguluyor. Sadece kendi bahçesiyle ilgileniyor. İbadet ediyor, yürüyor, komşularıyla vakit geçiriyor ve 102 yaşına kadar da yaşıyor. Sevdali sevdasına böyle zulüm eder mi bilmem. Yani belki genlerden, belki kimseye muhtaç kalmamak, geliştirdiği disiplinden, belki de gamsızlığı sayesinde 100 yaşını devirmiş en ünlü doktorlara, diyetisyenlere gidip sürekli spor yapıp 50'li 60'lı yaşlarda hayatını kaybedenler de oluyor mu? Oluyor. Bazen ne yaparsanız yapın olmuyor. Belki de uzun ve sağlıklı yaşamayı kafaya takıp hırs yapmak insanları strese sokabilir. O yüzden bu hayatı fazla kafaya takmamak, gamsız olmak ve gülüp geçmek de bazen gerekebiliyor. O yüzden sizden başka hiçbir şey değerli değil. Bunun kıymetini bilin. Sağlığınızın kıymetini lütfen bilin, olur mu?

0: Evet Sibel Hanım, evnameyi evet bulmanız için Instagram'dan ayrı yazmış olabilirsiniz. Evnamede Instagram'dan birleşik yazıyorsunuz efendim. Ben de diyor evnameden alışveriş yapmak istiyorum. Çok mutlu oldum. Bu kampanya tam bana göre demiş. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Düğünümüz de var. İyi daha var. Düğününüz var. Hem de 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Hem de 6 ayda ücretsiz depolama var. Çok şanslısınız o yüzden.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O zaman numarayı sizin için bir kez daha vereyim. 507-817-24-34 Sibel Hanım. 507-817-24-34 Evname Esenler'de, Birinci Cebeci Sultan Gazi'de, Kağıthane'de, Çağlayan'da, her yerde şubemiz hemen hemen var. Avrupa yakasında, bilginiz olsun. 3 ay sonra ödüyorsunuz, 20 ay elden ödüyorsunuz, 6 ayda depolama şansınız var. 129 bin liradan başlayan da mobilya fiyatlarımız, 79 bin 900 liradan başlayan beyaz eşya setimiz, 83.990 liradan başlayan çeyiz paketimiz. Yani kendi bütçenize göre, keyfinize göre, modele göre her şeyi bulabileceğiniz yer. Ne ararsanız. Sevgili Eyüp Kılıç'a selamlar olsun. Evname çok güzel bir kampanyayla yeni sezona merhaba dedi. Tebrik ediyorum. Vatandaşı rahatlattı.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu türküde evname çalışandan armağanımız olsun. Tabii Serkan'lamayı dinledim deyin ki hediye alın. Özel bir hediyeniz daha var. O da benden hediye. Alışveriş yapana. Söyleyin canım.

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye 100

0: 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ Marmara Eğrisi Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da ekin gayrimenkulden. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Serkan Yayında.
3: Serkan Yayında.
2: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu

Evet sevgili Canan Balcı, teşekkür ediyorum Canan. Eşimle şu anda sizleri dinliyoruz, yoldayız. İşimizi bitirdik, işteyken de sizleri dinliyorduk. Şu anda da evimize dönerken de dinliyoruz demişsiniz. Size de armağan olsun o zaman. Ayhan Bey'e de selamlar olsun. Çok sağ olun. Şükran Kılıç. Şu anda sizleri Tokat'tan, Niksar'dan

Adlı hemşerimize selamlar olsun. Radyo 2'nde gurur duyuyoruz demişsiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sezen Aksu'dan Firuze Şolar mısın? Salih'e gelsin demişsin. Hayırlı akşamlar. Vay kurmiler kurmiler sizi gidi kundurlar yakamızdan düşmedi. Gülten Çerkezköy'den dinliyor sizleri demişsin. Şu anda İstanbul'a doğru servisteyiz. Bizi iş yormuyor ama bu trafik bizi çok yoruyor Serkan Bey demişsiniz. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Erdoğan Kaymakam'ın kızlarını çalar mısın? Çalarız. Merhabalar demiş. Ben Nevzat Kayadibi. Selamlar olsun. Nevzat. Sevgili Erhan Şimşek sana armağan ettik biraz önce Onay Şahin eserini. İyi yayınlar. Şarbon Necla güldüm ağladım kimsene kimene tutkusunu çalar mısın? Biraz karışık gelmiş ama güldüm ağladım kimene türküsünü. Bazen bu klavye azizlik yapıyor.

0: Evet, artık dördüncü saatimizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. 15 itibariyle başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, Provenniz katkılarıyla artık bu saatimizde noktalayalım. Saçları dökülenler, saçları zamanla incelenler, seyrelenler, saçınız da başınız dertte ise, ki şu anda ben birçok genç kardeşime bakıyorum, saçlar dökülüyor. Saçlar gitmiş ama kullandığınız kimyasallı şampuanlar, ürünler ne sayarsanız, bunların başında ne geliyor? Stres. Yönetemediğimiz stres. Irsi olabilir ama saç ektirme kaderiniz değil. Onu söyleyeyim. Saç köklerinize yoğun bir bakım yapacağız. Provenniz benim de 2 yıldır kullandığım gibi saçlarıma, değil mi? Bazen görenler diyor ki saç mı ektirdin abi? Ya diyorum, saç ektirmedik, ne ektirmesi? Nazar değdireceksiniz. E diyor, ne yaptın, protez mi taktın? Yok diyoruz, ne protezi ya? Yani saçlarımızın diri durmasından artık dilimizde tüy bitti. En azından diyoruz ki artık Provenniz kullanıyorsunuz. Kök hücre uygulamasıyla incelme, kırılma, zayıflamaya karşı özel kök hücre uyguluyorum ben. Sizler de uygulayacaksınız. Yani daha güçlü saçlarınız, daha canlı bir görünüm, saç köklerine yoğun bir bakım, ekim yok, cerrahi işlem yok. Seyrek görünümünüz kaderiniz olmasın. Kök hücrem uygulamasını keşfedin. Saç köklerinizin desteklenmesine yardımcı olur. Saç derisinin yenilenme sürecini destekler. Saçlarınız daha güçlü ve daha canlı görünmesine katkı sağlar. Saçın genel görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur. Yani kök hücre uygulamasını 15 günde bir geliyorsunuz. Sadece 15 dakika işinizden gücünüzden olmadan. İşinizden gücünüzden olmuyorsunuz. 15 dakika içerisinde seans bitti. Şu anda arayan ilk 10 kişiye de iki bölgede, İki seans, istediğiniz bölgede epilasyon ya da iki seans cilt bakımını da hediye edeceğim. Şu anda ilk arayan 10 kişiye de aradığınızda, sizler Provenniz kliniğe gittiğinizde saçlarınıza ekim olmadan, cerrahi işlem olmadan, kök hücresi uygulamadığınızda bu hediyeler de sizin olacak. İki seans istediğiniz bölgede epilasyon ya da iki seans cilt bakımı hediye. Numarayı vereceğim. 0552 663 3044, 552 663 3044, hemen arayın. Büşra Hanım telefonun başında sizlere bilgi verecek. Bahçeli Evler metrobüs yolu üzerinde ve Şişli'de Cevahir'in çaprazında iki şube sizleri bekliyor. Ulaşımı kolay. Dediğim gibi saç ektirmek kaderiniz değil. İğnesiz saç ekimi olmadan sizler kök hücre uygulamasıyla saçlarınıza, saç diplerinize nefes aldıracaksınız. O yol bulamayan saçlar yol bulacak. Benim gibi formda saçlara kavuşacaksınız. Ama saçınıza bakmazsanız incelmeler, kırılmalar, dökülmeler, saç önemli bir dekor. Hem kadınlarda hem erkeklerde durabilecek en güzel dekor saç. O yüzden saçıyla başı dertte olanlar, gelin bir kahvemizi için yerinde görün, yapılan uygulamaları yerinde görün. Zaten ondan sonra diyeceksiniz ki evet, ben de uygulayayım. En önemlisi, kendi uyguladığım 2 yıldır kendi kullandığım kök hücreyi sizlere de tavsiye ediyoruz. 0552 663 3044, 553 552 özür diliyorum, 663 3044. İlk arayan 10 kişiye de istediği bölgede 2 seans epilasyon cilt bakımı ya da 2 seans cilt bakımını da hediye ediyoruz şu anda aradığınızda Büşra Hanım telefonun başına.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tüm Karslı hemşehrilerimize armağan edelim bu güzel türküyü. Dördüncü saatimizde noktalıyoruz ve beşinci saatimize beraber merhaba diyeceğiz. Kulağınız Radyo Ekin'de olsun efendim.

Evet, son saatimizdeyiz. 15 itibariyle başladık. Haftaya merhaba dedik günün ortasından ve şu anda akşam dönüşünde de sizlerle birlikteyiz. 15 itibariyle başladık ve saat 20'ye kadar da buradayız demiştik ve son saatimizdeyiz. Bu saatimizde de taşmış halı yıkama ve tamir katkılarıyla birlikteliğimiz başladı. Birazdan da detayları sizlere anlatacağım. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin Serkanlama official sayfam, buradan mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. 541-484-6060'dan da WhatsApp üzerinden mesajlarınızı kardeşinize ulaştırıyorsunuz. Ben de sesinizi cümle aleme duyuruyorum. Evet, pet şişe uygulaması maalesef yine biz de çok destekledik, söyledik ama pet şişeyi, depozito uygulamalarını hem gündeme getiren, destekleyenlerden bir tanesiyiz. Bu medeni uygulamanın ülkemizde de hayata geçirilmesi için dış ülkelerde olduğunu hep söylemiştik ve geçti de. Ama derin bir hayal kırıklığı yaşanıyor, onu söyleyeyim. Yani insanların bagajlarında, evlerinde poşet poşet pet şişe var. Neden? Otomatlar doğru düzgün çalışmıyor. Her yerde otomat yok. Ya dolular ya arızalılar. Gün görende spor kompleksinin önünde sanki sığınmacılar var. Poşet poşet insanlar parkın karşısında, deprem parkının karşısında sıra bekliyorlar. Nereye kafanızı çevirseniz bu resmi görüyorsunuz. Niye biz doğruyu yapamıyoruz? Neden? Uygulama büyük bir heyecan yarattı. Vatandaş bu çerçevede çevreci oldu. Projeye yoğun bir ilgi gösterdi. Ama otomatların önünü gününü görünce millet vazgeçiyor. O yüzden arızalı olanları hemen onaracak imkana sahip değil miyiz biz yani? Yani derdimiz sadece saldığım çayıra Mevlam kayıra olmamalı. O yüzden bu uygulama güzel bir uygulama. Plastikten kurtulmamız için çok önemli bir organizasyon. Bununla alakalı yetkilileri biraz daha bu işleri çoğaltmalarını rica ediyoruz. Yoksa bu kadar plastik bitmez. İmkan

0: Evet, gurbeti ben mi yarattım? Beraberliğimiz devam ediyor. Bu saatimizde taşmışalı tamir ve yıkama.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Katkılarıyla beraberliğimiz son saatimizdeyiz. Tam 50 yıldır İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren bir ustalık hikayesi. Taşmışalı tamir ve yıkama. Belki birçok evinizde halınızı, belki perdenizi, yorganınızı yıkatmışsınızdır ama tamir ile ilgili Türkiye'nin her yerinde, özellikle evinizde gözünüz gibi baktığınız atadan, babadan, dededen kalma, üzerine basmaya kıyamadığınız el dokuması, eski ve antik halılarınız var mı? Bunlarda delinme, boşluk, yırtık, saçak veya deformasyon var mı? İşte Taşmışalı Yıkama bu tamiri yapıyor. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, kargo ile sizleri bu halılarınızı ulaştırıyor. Orijinal saçak tamirini yapıyor, halı tıraşlamasını yapıyor, halı boyamasını yapıyor ve her türlü halı tamir hizmetiyle Türkiye'nin her yerine kargo ve İstanbul'un her noktasından ücretsiz servisimizle evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz. Tam 20 yıldır modern makine halılarımızı, yorganlarınızı, battaniyenizi ve perdelerinizi profesyonel şekilde yıkıyor. Yani 50 yıldır var olan, çantayla çalışan değil, fabrikasıyla çalışan, merdiven altı değil, kurumsal bir şekilde sizlere hizmet eden, onlarca aracıyla İstanbul'da hizmet veren ve aldığınız halıları garantili bir şekilde yıkayan, sizlere hijyen bir şekilde ulaştıran firma Taşmış Halı Yıkama ve Tamir. İstanbul içerisinde 552-377-44-44 WhatsApp üzerinden de hattımıza ulaşabilirsiniz. Buradan ekspertiz için de halılarınızı, kilimlerinizi Türkiye'nin her yerinden bu numaradan ekspertiz yaptırabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. 50 yıllık tecrübe, usta eller, gerçek işçilik, Taşmış Halı Yıkama ve Tamir. Türkiye genelinde 444-18-11 444-18-11 Türkiye genelinde bize ulaşacağınız numara. İstanbul içerisinde de 552-377-44-44. Tabii halılarını sizler çalışıyorsunuz. Belki evde eşinizle beraber çalışıyorsunuz. Evde işe halı yıkama işi eskidendi. Yani bahçesi vardı, ne bileyim, arkada komşularınız da bunu yapabiliyordunuz. Ama şimdi öyle bir alanımız artık yok. Bu işi artık gerçekten yapabilen firmalar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de 50 yıldır size hizmet veren Taşmış Halı Yıkama. Hem metrekare olarak uygun yıkanacak, hem de bunu yaparken de halınıza zarar vermeden tertemiz mis gibi sizlere ulaştırılacak. Özel poşetlerinde sizlere getirilip bırakılacak. İstanbul'un her noktasından alıyoruz ve her noktasına bırakıyoruz. Halı tamirinde de aynı şekilde İstanbul içerisinde kıyamadığınız annenizden, babanızdan, dedenizden yadigar bir halı, bir kilim kaldıysa çaresi var, bilginiz olsun. İstanbul içerisinde 552-377-44-44, Türkiye genelinde 444-18-11. Taşmış Halı Tamir Yıkama diye Instagram'dan girin. Yapılan işlemleri yerinde görün. Milyonlarca tıklanması olan videoları izleyin. Nasıl tamir yapılıyor? Nasıl işlemlerden geçiyorsunuz? Halılarınız geçiyor, yorganlarınız, battaniyeniz, perdeleriniz. Instagram'da Taşmış Halı Yıkama ve Tamiri takip edin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu güzel eseri de sevgili Bülent abiye armağan edeyim. Taşmış Halı çalışanlarına. Şu anda onlar sahada beni dinliyorlar. Zalim gurbet. Herkes gurbete geldi. Aslında yaşadığımız yer gurbet. Atalarımız, babalarımız her yerden gelmişler. Tokat'tan, Malatya'dan, Sivas'tan her yerden gelmişler. Belki sılah-ı rahim yapamamışsınızdır ama bu türküyle en azından şu anda gurbette de bizleri dinleyenler şöyle bir memleketlerine bir gitsinler. Gözünüzü kapayın. Radyo 2'nin sesini açın. Gerisini bu türküye bırakın.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507-817-2434 0507-817-2434 Evname, eviniz bizimle şahane.
2: Güçlü temizlik, özenli yıkama, tertemiz ve mis gibi halılar. 0552-377-4444 Taşmış halı yıkamayla Serkan Lama devam ediyor.

Oturan Van'daki altınlı düğünle ilgili soruşturmada Vanlı Karaaydar tutuklandı ve gelin Çağla Öztançalan da biraz önce tutuklanmış, cezaevine gönderilmiş. Masak düğün görüntülerini almış ve bununla alakalı işte inceleme başlatılmıştı. Vanlı Karaaydar çok konuşulan sosyal medyada çift, ardından da gelin, o da tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiş. Fenomen gelin, altınlar yakalanınca teslim olmuş. Ay ay. Nermin Özdemir, güzel yayın için çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık, hayırlı sağlıklı bir hafta olsun inşallah demiş Nermin Özdemir. Çok sağ olun. Atölyede şu anda dinliyoruz. Kardeşim Selçuk, ben Musa, Gürkan, Adem Baş ve arkadaşlarımla Selçuk göndermiş mesajını. Atölyede dinliyoruz demişler. Selamlar olsun. Birsen Hanım, Konyalıyız demiş. Bir Konya Türküsü bize gönderirsen seviniriz. Biz de Sıla-i Rahim yapamadık bu sene demişsiniz. Peki o zaman ben Bozkır'ın Delikanlısı'ndan göndereyim, olur mu? Sami Çelik.

0: Evet Sultan abla teşekkür ediyoruz. Biz diyor taşmış halı yıkamaya verdik halılarımızı sizin vesilenizle inşallah memnun ayrılırız demişsiniz tabii ki. Doğru yere verdiniz onu söyleyeyim. 50 yıldır var taşmış halı yıkama ve tamir.
1: Tanıtıcılık.
0: Artık sonlardayız bu arada. Halı yıkamak halıyı sadece sudan ve deterjandan geçirmek değil. Yani profesyonel bir halı yıkama fabrikasında ki 50 yıldır var. Profesyonel ve dönemin en iyi makineleri burada oluyor. Halının cinsi ve dokusunun belirlemeli ve uygun yıkama yöntemi ve doğru temizlik ürünleri kullanılmalı. Bundan emin olmanız lazım. Merdiven altı değil, çantayla dolaşanların değil. Burası 50 yıldır sizlere hizmet eden bir fabrika. Ve çok iyi yıkanmayan ve tam kurumayan halılarda kötü koku ve çürüme istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. O yüzden temiz halı doğru yıkamayla başlar onu söyleyeyim. O yüzden mutlaka taşmış halı yıkamadan değil, halılarınızı teslim ederken yıkama tesisini, kullanılan ürünleri, kurutma sistemini ve işini mutlaka sorgulayın. Mutlaka. O yüzden halınızı gönül rahatıyla teslim ederken de bunları sormadan sakın vermeyin. O yüzden halılarınız sadece yıkanmayı değil, doğru yıkanmayı hak ediyor. Bunun yanında tabii ki halı yıkama fabrikamızda evinizde gözünüz gibi baktığınız, üzerine basmaya kıyamadığınız el dokuması, eski halılar, antika halılar, kilimler, ailenizden kalan bu yadigarlar eğer bunlarda boşluk, yırtılma, delinme, saçaklar veya deformasyon varsa taşmış halı tamiri Türkiye'nin her yerine kargo ile ulaştırıyorsunuz. Kargo ile size geri gönderiliyor. Uzman ellerde orijinal saçakları yapılıyor, tamiri yapılıyor, halısı tıraşlanıyor ve halı boyaması varsa boyaması yapılıyor ve size ilk günkü gibi olmasa da tertemiz bir şekilde gönül rahatıyla kullanabileceğiniz uzun yıllar bu antik halılarınız, kilimleriniz size geliyor. Türkiye'nin her yerinde 444-18-11. Buradan ekspertiz için de numarayı vereceğim. Halınızı, kiliminizi gönderin. 552-377-44-44. 552-377-44-44'ten de İstanbul içerisinde ve Türkiye'nin her yerinden bu numaradan WhatsApp'tan kilimlerinizi, halılarınızı gönderebilirsiniz. Ekspertiz yaptırabilirsiniz. Ve arkadaşlarımız tamamdır bu onarılır dediğinde gönderiyorsunuz, kargo ile size teslim ediliyor. İstanbul içerisinde araçlarımız sizden alıyorlar ve aldığı yere bırakıyorlar. Halılarınızı tam 20 yıldır modern makinelerle yorganlarınızı, battaniyelerinizi, halılarınızı, perdelerinizi profesyonel bir şekilde yıkayan taşmış halı yıkama ve tamir. Sosyal medyada da halı tamirine özel Instagram hesabımızda milyonlarca izlenmesi olan halı tamirinin nasıl onarıldığını da görün, olur mu? 50 yıllık tecrübeden usta ellerden bahsediyoruz. Evinize gözünüz gibi baktığınız antik halılarınız için de dediğim gibi Türkiye'nin her yerinden 444-18-11 kurumsal telefonumuzdan bizlere ulaşıyorsunuz. İstanbul içerisinde de 552-377-44-44'ü aradığınızda halılarınızı, kilimlerinizi, perdelerinizi, yorganlarınızı alıyorlar ve en temiz haliyle sizlere tertemiz özel poşetlerinde gönderiyorlar. O yüzden kime verdiğiniz, nasıl verdiğiniz, nasıl yıkandığından emin olun, olur mu? Verdiğiniz yerlerin bazen sosyal medyadan buluyorsunuz, fabrikası yok. Çantayla dolaşıyor. Merdiven altı kötü. Taşmış halı yıkamayı mutlaka inceleyin. Vazgeçemeyeceksiniz. Evinizden birisi gibi olacak, bundan emin olun yani. Doğru yer, doğru adres. 50 yıldır sizinle taşmış halı yıkama ve tamir.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, program bitti. Teşekkür ediyorum katılımda bulunan herkese. Dinleyen, dinleten. Radyo 2'nde Türküler adına 15 itibariyle başladık. Ve bugünü de bitirdik çok şükür. Sabah saat 7'de sizleri Deli Murat karşılayacak. Sizleri güldürecek, düşündürecek, eğlendirecek. Sabah 7'de Deli Murat, ardından saat 15'i gösterdiğinde görüşmek, buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi, şimdi uygulamada.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

zamanı çekmek kadar. Yaşama sebebimdin su kadar, ekmek kadar. Ayrılığın, hüznün, her şeyin bir tadı var. Seni özlemek de güzeldi be gülüm, seni beklemek kadar. Sebebi sensin, sebebi sen. Her gece içmemin, her gece ölmemin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyoruz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 05

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak

0: acı yine sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı dolur.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider? Döndüm işte, acı yüreğim.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Zilimon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Zilimon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türk'ün neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

Merak etme küçük gelin, bir günde baş başa değil.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.